0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Maçı.
1: Doktor.
0: Our client you way.
1: Yo. Tam da tam da bir şey fırma kesin. Ha kadar namı şey ne şey tam çok bir nabu amir.
0: Okay.
1: Ha ne kon ne kon ne kon ne kon ne ya ne ya sa. Tam şey ne kaç da tam çok bir nabu amir.
0: Na esas ya çe.
1: Ben de ben de bu sunu niye ne
0: 0.5 and now 0551 65 66 56 Ebiana uwasim bisabi Ebiana bibi how Ebian pan hepatitis B B Nemo ya dibine hawo humba bi do do do bi bi nkoyie woni paduanum ni nyaa no dog betima aboa wo akwanchire bi ya waso de mawo no e obetimi de amawo na wo so atimi atu ho na mo na aboa pa hello hello
2: fm hello
0: akura machin
2: na yo
0: na mbombo ko de
2: yangu pa adumo
0: dog
2: bi yi wa so ma na se me chiri mu kakara Many will be to see in us, eh? Will be a better than a man. I can hold free.
0: Ah, better than a woman, a woman, what born by free? No,
2: but
0: you and your constituent drug and child coin. Why?
2: That's it.
0: You, yeah, that's a part.